Yenildik. Şimdi kim bilebilir zakkumun o kekre tadını bizim kadar. Tenimize sinmiş sülfür kokusunu, soluğumuzdaki civayı kim duyar? İntikamcıydı bilim. Sezgimizse gölgesi sulara vuran bir ceylan. Neyi yaşamışsak ömrümüz diye derimize yazdı o vakanı biz. Kehribar saplı bir hançerle. Kehanet kuyularında sınandık. Terk ettiğimiz her şehir yakıldı. Anıtlar dikildi kahhar ve kutsal. Zamansa bir kara deliğe dönüştü. Belleğimizin oksitlenen çöllerinde. Çöl ve moraran cesetler. Rüya kabusa dönüyor, cinnet saatidir. Coğrafyanın bu yakasında bir halk kendi oğullarını boğazlıyor artık. Küfi bir cesaret oluyor cinnet. Biz keder diyorduk. Tarihmiş. Dilimizde işte o kil ve kül tadı. Şimdi kim bilebilir yenilginin o kekre kokusunu bizim kadar. Soluğumuzdaki civayı kim duyabilir?

ಮಾಡಿದೆ ದಪಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯ

yasaklardan, baskılardan. Asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.

0: Fitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, Sujdar kardeş, yansıcıra loma kardeş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raştı eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo, sev Ponca Suhiri.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajar emezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

0: yeniden iletimdir.
1: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, vabı bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye mao.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0-5-9-9-9-9-0-5-6-6 Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
8: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca

0: Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Estu Tekirda Dünya de Tenimenda Sıbağır zan bir zıvanı hı, şeve rakın bir zıvanı hı. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veciyiz.

0: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Guhdaren aziz, le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gave, bizimane ho bahıbır, bikenunu havnan bebinin. Zamaneme her tiştemeye, zamaneme hilinu hebunameye.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Dil Konferansı'na katılanlar, Kürtçe'yi statü ve eğitim dili olması için yasal düzenlemelerin devreye konulması çağrısında bulundu. Yürütülen sürecin olduğundan yavaş gitmediğini, asıl meselenin bir netlik ve güven inşa edici adımların olmaması olduğunu belirten akademisyen Esra Çuhadar, sivil toplumun da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve kabul edilen 12. yargı paketinden önce süreç yasalarının gelmesi gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, toplum, meclis ve Adalet Komisyonu süreç yasalarını tartışmalıydı dedi. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının eski AKP Özel İlçe Başkanı'nın İran yolu üzerindeki petrol istasyonuna belediyenin kaynaklarıyla yol yaptığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasının avukatı Ali Çimen, soruşturmada delillerin karartılmasına ve Tuncay Soner ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 108 emniyet görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'a sosyal medyadan yayımladığı mektupla seslendi. Demirtaş mektubunda avukatlarım dediler ki Deniz Göktaş diye bir genç adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun. Dedim şu anki koltuğuma mı? Evet dediler, öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır, hadi inşallah hayırlısı dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım. Nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mapusu kaldıramaz, az kaldı ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde mezar yerlerinin açıklanması çağrısı yapıldı. Demokrasi Partisi Milletvekili Orhan Doğan ölümünün 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezar başında yapılan anmada Orhan Doğan'ın yaşamını barışa adadığı belirtilerek unutulmayacağı mesajı verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özcan'ın tutukluluk hali devam edecek. Erzurum Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan ağır hasta tutuklu Önder Poyraz, bedeninin sağ tarafı felçli olması ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmesine rağmen tahliye edilmiyor. İçişleri Bakanlığı, sahipsiz hayvanların neden olduğu saldırılar ve belediyelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında 3 belediye hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilirken, Urfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma, ön inceleme izni verildi. Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi kendilerine dönük saldırılara karşı açıklama yaparak kamu hizmetlerini engellemeye çalışan hiçbir kişi ya da gruba müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer'in boşanma aşamasında olduğu Gülşen Gezer ile birlikte 4 kişiyi katletmesini değerlendiren avukat Mesut Can, katliamın planlı olduğunu, dosyada telefon kayıtlarını beklediklerini ifade etti. Van'ın Saray ilçesinin kırsal Avzerk mahallesinde asker kurşunuyla katledilen Seyithan Durdu'nun eşi Necda Durdu, davanın cezasızlıkla sonuçlanmaması için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kerhu köyünde dereye giderek akıntıya kapılan 3 kardeşten Enes Şefler yaşamını yitirdi. 12 yaşında

0: Kapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. İstanbul merkezde başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu, 37 kişi de gözaltına alındı. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İzmir Dikili'de zeytinlik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine etki etmeden kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ece Naz Macit 3 arkadaşıyla bulunduğu evde vurularak ağır yaralandı. Kaldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen Ece Naz Macit yaşamını yitirdi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk annesi Servet Tekir'i kesici aletle katletti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuk gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamaya çıkan Mahmut Kalkan'ın cenazesi dere yatağında bulundu. Antalya Kemer'de ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan iki nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Karabük Valiliği NATO zirvesi kapsamında 10 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. İngiltere Orta Doğu Bakanı, Kürtlerin İran'da ağır baskı altında olduklarını belirterek, Kürtler ile egemen devletler arasında diyalog ve müzakereye dayalı çözümlerin desteklendiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a ulaştı. Irak, Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.66, Euro 53.24, gram altın 6.047 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Estu Tekirda, Dünyada Tenimenda. باورزم به زبان خود شو ایراکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ داناشما همینان و ایرویجی زبان

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Gostari de Lali, ke de beno, kuchan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. بزوانی خو کالی بکه، بزوانی خو هونام ببینه، بزوانی خو بنوسه، بزوانی خو بوانه، زوانی ما هرچی ماو.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Dil Konferansı'na katılanlar, Kürtçe'yi statü ve eğitim dili olması için yasal düzenlemelerin devreye konulması çağrısında bulundu. Yürütülen sürecin olduğundan yavaş gitmediğini, asıl meselenin bir netlik ve güven inşa edici adımların olmaması olduğunu belirten akademisyen Esra Çuhadar, sivil toplumun da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve kabul edilen 12. yargı paketinden önce süreç yasalarının gelmesi gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, toplum, meclis ve Adalet Komisyonu süreç yasalarını tartışmalıydı dedi. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının eski AKP Özel İlçe Başkanı'nın İran yolu üzerindeki petrol istasyonuna belediyenin kaynaklarıyla yol yaptığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasının avukatı Ali Çimen, soruşturmada delillerin karartılmasına ve Tuncay Soner ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 108 emniyet görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'a sosyal medyadan yayımladığı mektupla seslendi. Demirtaş mektubunda avukatlarım dediler ki Deniz Göktaş diye bir genç adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun. Dedim şu anki koltuğuma mı? Evet dediler, öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır, hadi inşallah hayırlısı dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım. Nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mapusu kaldıramaz, az kaldı ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde mezar yerlerinin açıklanması çağrısı yapıldı. Demokrasi Partisi Milletvekili Orhan Doğan ölümünün 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezar başında yapılan anmada Orhan Doğan'ın yaşamını barışa adadığı belirtilerek unutulmayacağı mesajı verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özcan'ın tutukluluk hali devam edecek. Erzurum Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan ağır hasta tutuklu Önder Poyraz, bedeninin sağ tarafı felçli olması ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmesine rağmen tahliye edilmiyor. İçişleri Bakanlığı, sahipsiz hayvanların neden olduğu saldırılar ve belediyelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında 3 belediye hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilirken, Urfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma, ön inceleme izni verildi. Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi kendilerine dönük saldırılara karşı açıklama yaparak kamu hizmetlerini engellemeye çalışan hiçbir kişi ya da gruba müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer'in boşanma aşamasında olduğu Gülşen Gezer ile birlikte 4 kişiyi katletmesini değerlendiren avukat Mesut Can, katliamın planlı olduğunu, dosyada telefon kayıtlarını beklediklerini ifade etti. Van'ın Saray ilçesinin kırsal Avzerk mahallesinde asker kurşunuyla katledilen Seyithan Durdu'nun eşi Necda Durdu, davanın cezasızlıkla sonuçlanmaması için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kerhu köyünde dereye giderek akıntıya kapılan 3 kardeşten Enes Şefler yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Aziz Şefli'yi arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da NATO zirvesini yürüyüşte protesto etmek isteyen en az 100 genç gözaltına alındı. İstanbul'da Halkalı-Gebze arasında tren seferleri hizmeti veren Marmaray'ın Yeni Kapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. İstanbul merkezde başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu, 37 kişi de gözaltına alındı. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye

0: Arkadaşıyla bulunduğu evde vurularak ağır yaralandı. Kaldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen Ecenaz Macit yaşamını yitirdi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk annesi Servet Tekir'i kesici aletle katletti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuk gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamaya çıkan Mahmut Kalkan'ın cenazesi dere yatağında bulundu. Antalya Kemer'de ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan iki nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Karabük Valiliği NATO zirvesi kapsamında 10 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. İngiltere Orta Doğu Bakanı, Kürtlerin İran'da ağır baskı altında olduklarını belirterek, Kürtler ile egemen devletler arasında diyalog ve müzakereye dayalı çözümlerin desteklendiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a ulaştı. Irak, Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.66, Euro 53.24, gram altın 6.047 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Le bajare diru ki le amede. Unjibor revitiye kharin etene ve khandan. Canı ciger ocak başı le bendavaya.

0: لجانو جیگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزباب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Express'te canı ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Weng.

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Zhinavenda Nucheyan Denbaş. Hefserok Eden Parti Tuncer Bakırhan da haftına hu ya da civina koma partiya hu de behsa lütkeye NATO'yı ya 2026'an gudeli Ankara'yı vereli darhıstın kır u got embe lütkeye veki berdevamiya konsepta NATO'yı ya 2030'an aku berihatiye bir yerden giredanek nu de mimariya şer u evlehiya nu de dibinin ku embe zelali bejin divi civina NATO'yı de behsa soza betir azadi, betir demokrasi u betir aşitiye nayekirin. Behsa Berevajı vedikin, ev lütke de betir çek, betir eniyen şer, betir hesir u betir eş bineli sermesi. Serok MHP Devlet Bahçeli ku derbari nakoki Amerika u İran'e şere Rusya u Ukrayna'ya u civina bilinç an NATO'ya da ahıvi kanuna çerçeveyi ya ku tepayin vere parlamentoya nakıs rojavahı. Gökhan Günaydın, Kuji Aliyere ve Beri Atayın Krive, Bidakhoza Durhıstine Ji Komiteya Disiplinere Hatubu Şandın u itiraza vi hatubu kabul kirin, İrojinu ve Liserkare Huye Veki Cigire Seroke Koma CHP Hate Vegarandın. Dadgeha Bülent, Cezayi Muhabbeti Ye Mehmet Caymaz, ku müzikşeni Kurt Cihan Aymaz, li Kadıköy a İstanbul'e katil kribu erekir. Ligori Dane İnsaziya İstatistike ya Türkiye Rejaya Bekariye Jibo Meyran Jusedi 7 u Jibo Jinanji Jusedi 10.5 tahmin kir. Seroke Nijli Areveber A Odaya Bazırgani u Pişesaziye ya Amedi Mehmet Kaya Dijivina Pivanin Abori yen Aştiya Domdar de Kujihela Endüstriya Peşketina Demokratik ve Lecizire Hatalı Darhıstın Dahuyanin Gringdam. Kaya Diyarkırku herçend Lecuna Abori ya Şerebi Salaneli Türkiye Hatiyeni Kaşkırıncı Deskeftiyen Abori yen ku Aşti de Bukhurabine Bitera Hun Hatiyeni Kaşkırın u Takaskırku herkes Jujotkarin Herema Ege'ye Bigre hata Helberinerin Başure Rojelata Türkiye rasteras ve feydein aboriyin aşitiye ve girecayı. Cenazeye Vedat Karabulut, Kule Navbera Sinore Navçı Alice ya Ahmet'i u Navçı'ya genç Aça Ülke Katıbu Çeme Serimi Pişi Hevde Rojan kilometreye kniv Lijerciye ku evunda bubu hat editi. Ligunde Meşkina ya Navçaya Derik Amerdini Agır Bıkada Daristani Ket Jüberba Agır Belav Bu Gel Utimin Agır Küjiye Habatin Tefandini Didominin. Liber Dadgı Hasem Suriye Dınabera Du Komanda Şer Derket Polisan Jubu Bidavi Kırına Şer Gaza İsote Bıkar Ani Diserbiyere Lepirsin Hattes Bekirin. 89 civanin kul İstanbul'e jiber protesto kırına civina bilinç an NATO'ya hatıbun bünçer kırın serbest hatın berdan. De çerçeve ele pirsina le dij işare deriya şile ya İstanbul'e de derbare 8'de kesende bir yara gırtine hattayın. Piştî ku drojên borî de supayê pasdarên Îranê derdora bajarê Banê bombebaran kir û li Mihabatê operasyona leşkerî dabû dest pêkirin şeva borî jî li nêzî navçeya Pavê li devera Hewreman pevçûnek derket. Di encama pevçûnê de du pasdarên Îranî hatin kuştin û du pasdar jî bi giranî birîndar bûn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje

0: Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları. Ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Hava da tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Radyo Wang. Radyo Wang.
1: Zinavenda Nuçeyan Denbaş. Hevserok eden parti Tuncer Bakırhan da haftına hu ya da civina koma partiya hu de behsa lütkeye NATO'yı ya 2026'an gudeli Ankara'yı vereli darhıstın kır u got embe lütkeye veki berdevamiya konsepta NATO'yı ya 2030'an aku berihatiye bir yerden giredanek nu de mimariya şer u evlehiya nu de dibinin ku embe zelali bejin divi civina NATO'yı de behsa soza betir azadi, betir demokrasi u betir aşitiye naye kırın. Behsa Berevajı Vedik'in ev lütke de betir çek, betir eniyen şer, betir hesir u betir eş bineli sermesi. Seroke MHP Devlet Bahçeli ku derbari nakoki Amerika u İran'e şere Rusya u Ukrayna'ya u civina bilinç an NATO'ya da ahıvi kanuna çerçeveyi ya ku tepayin vere parlamentoye nahıs roja vahı. Gökhan Günaydın, Kuji Aliyere ve Beriyat Ayınkri ve Bidaxoza Durxistine ji Komiteya Disiplinere hatı bu şandın u itiraza vi hatı bu kabul kırın, erojunu ve liserkare huye veki cigire seroke koma CHP hatı ve garandın. Dadgeha Bülent, Cezayi Muhabbeti ye Mehmet Caymaz, ku müzikşeni Kurt Cihan Aymaz li Kadıköy a İstanbul'e katıl kribu erekir. Ligori Dane İnsaziya İstatistike ya Türkiye Rejaya Bekariye Jibu Meyran Jusedi 7 u Jibu Jinanji Jusedi 10.5 tahmin kır. Seroke Nijli Areveber A Odaya Bazırgani u Pişesaziye ya Amedi Mehmet Kaya Dijivina Pivanin Abori yin Aştiya Domdar de Kujihela Endüstriya Peşketina Demokratik ve Lecizire Hatalı Darxistin Dahuyanin Gringdam. Kaya Diyarkırku herçend Lecuna Abori ya Şerebi Salaneli Türkiye Hatiyeni Kaşkırınji Deskeftiyen Abori yenku Aşti de Bukhurebine Bitera Hunna Hatiyeni Kaşkırın u Takaskırku herkes Jujotkarin Herema Ege'ye Bigre hata Hilberinerin Başure Rojelata Türkiye rasteras bi feydeyn abori yin aşitiye ve girecayı. Cenazeye Vedat Karabulut, Kule Navbera Sinore Navçe Alice ya Ahmeti u Navçe'ye genç Açev Lüke Katıbu Çeme Serimi Pişti Hevde Rojan kilometreye kniv lijer cihe ku evunda bubu hat editin. Ligunde Meşkina ya Navçaya Derik Amerdini Agırbıkada Daristani Ket Jüberba Agırbelav bu gel utimin Agırküjiye Habatin Tefandini Dominin. Liber Dadgaha Semsuri Dınabera Du Komanda Şer Derket Polisan Jibu Bidavi Kırına Şer Gaza İsote Bikar Ani Diserbüyere Lepirsin Hattesbe Kırın. 89 civanin kul İstanbul'e jiber protesto kırına civina bilinç an NATO'ya hatıbun bünçav kırın serbest hatın berdan. De çerçeve ele pirsina li dij işare deriya şile ya İstanbul'e de derbari 8'de kesende bir yara gırtine hattayın. Pişti ku drojen bori de supaye pastarin İran'e derdora bajare bane bombe baran kır ule mahabati operasyona leşkeri da bu desbekirin şava boriji li nezi navçaya pavi li devera hevreman pevçünek derket dencama pevçüne de di pastarin İran'e hatın kuştin u di pastarji bi grani birincar bun. Emgihiştin daviyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Le bajarı diyor ki le amede. Unji bu revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirne al lehme.

dirtilmesin ne zaman. Zaman nedisin ore dına veravan. Medeliş kesti.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık meclis grup toplantısında çerçeve yasada yaşanan gecikmenin sürece zarar vereceğini belirterek, hukuki düzenleme yapılmadıkça eski ezberler, güvenlikçi normlar, çözüm karşıtı odaklar kendisine zemin bulurlar. Bu nedenle çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bu yüzden bir kez daha söylüyoruz, yasa hemen şimdi, barış hemen şimdi diye belirtti. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti ilmek ilmek örüyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5000 nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Türk İş, Haziran ayı araştırmasına göre geçen yıl aynı ayda 26.115 lira olan aşık sınırı bir yılda yaklaşık %37 artarak 35.758 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 85.065 liradan 116.478 liraya çıktı. Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi personelleri için Kürtçenin Dimilki lehçesinde kurs başlattı. Urfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı. Barton'un Horuk köyünde JES'e karşı devam eden nöbet eylemine ziyarette bulunan TMOB Bölge İl Koordinasyon Kurulları adına yapılan açıklamada, bölgede yaşamı talan edecek projeler yerine yaşam odaklı projelerin planlanması gerektiği vurgulandı. Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'da DAEŞ'e yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. İstanbul Ümraniye'de bir otoparktaki araçta 2 kilo altın ve 55 bin euro çalındı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Aslan Türk hayatını kaybetti. İzmir'in Seferihisar ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İzdemir 2 termik santraline verilen ÇED olumlu kararının iptal duruşmasında yaşam savunucuları tesisin bölgede çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini ve kapatılmasını talep etti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün hastanede çalışan işçiyi dövdüğü ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine hastane müdürü T.Y. açığa alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü. Görüşmede iki ülke ve bakanlar arasındaki ilişkiler, güvenlik işbirliği, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele, sınır güvenliği, göç ile gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanı başkent Washington'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesini, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaları ele aldı. İsrail ordusuna ait gizli askeri bir cep telefonunun Suriye sınırındaki tampon bölgede kaybolduğu ve daha sonra Suriyeliler tarafından bulunduğu bildirildi. Olayın ardından İsrail ordusu benzer cihazların şifre ve erişim kodlarını değiştirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık meclis grup toplantısında çerçeve yasada yaşanan gecikmenin sürece zarar vereceğini belirterek, hukuki düzenleme yapılmadıkça eski ezberler, güvenlikçi normlar, çözüm karşıtı odaklar kendisine zemin bulurlar. Bu nedenle çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bu yüzden bir kez daha söylüyoruz, yasa hemen şimdi, barış hemen şimdi diye belirtti. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti ilmek ilmek örüyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5000 nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Türk İş, Haziran ayı araştırmasına göre geçen yıl aynı ayda 26.115 lira olan açlık sınırı bir yılda yaklaşık %37 artarak 35.758 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 85.065 liradan 116.478 liraya çıktı. Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi personelleri için Kürtçenin Dimilki lehçesinde kurs başlattı. Urfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı. Varto'nun Horuk köyünde JES'e karşı devam eden nöbet eylemine ziyarette bulunan TMOB Bölge İl Koordinasyon Kurulları adına yapılan açıklamada, bölgede yaşamı talan edecek projeler yerine yaşam odaklı projelerin planlanması gerektiği vurgulandı. Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'da DAEŞ'e yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. İstanbul Ümraniye'de bir otoparktaki araçta 2 kilo altın ve 55 bin euro çalındı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Aslan Türk hayatını kaybetti. İzmir'in Seferihisar ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İzdemir 2 termik santraline verilen ÇED olumlu kararının iptal duruşmasında yaşam savunucuları tesisin bölgede çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini ve kapatılmasını talep etti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün hastanede çalışan işçiyi dövdüğü ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine hastane müdürü T.Y. açığa alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü. Görüşmede iki ülke ve bakanlar arasındaki ilişkiler, güvenlik işbirliği, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele, sınır güvenliği, göç ile gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanı başkent Washington'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesini, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaları ele aldı. İsrail ordusuna ait gizli askeri bir cep telefonunun Suriye sınırındaki tampon bölgede kaybolduğu ve daha sonra Suriyeliler tarafından bulunduğu bildirildi. Olayın ardından İsrail ordusu benzer cihazların şifre ve erişim kodlarını değiştirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki zucdar kerdiş yanz ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye یه شهر داریا آمدیا شهرستانی گردی. تا خشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
3: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu Havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şimal.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Gostari de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku benuse, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil

0: yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

sevsek, siz de ağasınız, siz huysanız.